0: Evet, taksici yakaladım. Taksiden o. Tabii.
1: Beni yaz. Orada kimse
2: No, I think we got a cover over here. Come on.